çektiğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben. Tarda dillendirim rastı mahuru, zümzüme eyleyim seygahı suru. Yada düşsün bülbül Reşid Han hemen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben.

Bir kayanın karşısında dayanan insan öz ömrünün nece kısa olduğunu hissedir. Min iller evvel həmin qaya buradaydı. Bugün de buradadır. Sabah da burada olacak. İnsan değişecek. Nesiller değişecek. Ama qaya zamanın axarını izlemeye devam edecek. Onun için bir əsr yalnız bir an görür.

köştesen bu dünyanın. O başına köçeren ay gözümün karası, ay kalbimin parası, ay derdim.

gece. Dünyada bütün güzel sevgi şehirleri yalnız senin için yazılır. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

Senaryo müellifi Sevda Ayazkızı, rejissor Ali Hüseynov. Aparıcılar ise Mehmet Bağır İvazov, Hüseyin Ağa Aslanov.

Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

0: Heyder Baba, ildırımlar şakanda, seller sular şaptırlıyor akanda, kızlar ona saf bağlıyor bakanda, selam olsun şevketize, elize, benim de bir adım gelsin, elize.
1: Körpü bir taleydi, ünsiyet yoludu. Ezelden tale yolunda bir cığıra düşüp adımlayırır. Rastımıza tuş gelen karvanın sırasına koşulup ireli gedirir.

istekli soydaşlarımız. Bugünkü körpünün de amalı, məqsədi bu oldu ki, iki büyük şairin söz dünyasını ve öz dünyasını birgə hatırladık. Bugün de bu isteğe, bu arzuya bir körpü saldı. Mikrofon önünde sizinle müəllif Səadət Əhməd kızı idi. Rejissor pultu arkasında ise Nailə xanım Hüseynovadır. Sağ olun, sağlıkla kalın.

ellerimiz ne istiyor o geceden, sevgiden? Az da olsa süzülü yüreğime.

ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

çektiğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben. Karda dinlendireyim rastı, mahuru, zümzüme eyleyim seygahı, suru. Yada düşsün bülbül, reşid, han, hemen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: il tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve tebliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren

0: hadiseleri dinleyecek, haberlere kulağı asacak, medeniyet hadiselerini dinleyecek, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyecek. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler onları. Bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
1: Halk artisti Nurettin Mehdikanlı.